0: yaşak doğur. Mo, mo, mo. Ma, zinek gibi datır doğuruz. Skal, namış.
1: Ik, hou mijn witkap om.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı o link sığınık. Kemiş feyrin, hırlık feyrin, sefil.

Ve bir de bir onu bırakamadın. Nasıl olamda? Allah'a kadar level.